0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Katta kelin har gelgidek eri bula uruşup kayfiyatı bulmadı. Ovsun'u undan kızıkıp soradı.
3: Ovsun John, yine nima bo'ldi? Kayfiyat izi yoramı?
4: Bilmagan de gapirasan.
5: Har doim shu ahvol. Mulla Keyiz bilan urushib qoldim.
3: Obbo, yanami? Nima bo'ldi yana?
4: Mulla Keyiz, xotinjon, senga qanaqa sovg'a yoqadi? Bir dona katta sovg'ami yoki bir nechta kichikroq bo'lgan sovg'alar yoqadimi deb so'radilar.
3: Xo'sh, siz nima dedingiz?
4: Menga albatta ko'proq bo'lgani yaxshida. Shuning uchun kichikroq bo'lsa ham ko'proq bo'lgan sovg'alar yoqadi dedim.
3: Xo'sh, keyinchi, keyin nima sovg'a qildilar?
4: Bu yog'ini eshiting.
3: Ha.
4: Shu gapimdan keyin bir stakan pista sovg'a qildilar.
3: Yeah.

0: Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Selamünaleyküm domle.
3: Aleykümselam şümtekeci.
2: Nasıl işin de bu hava beni hızır sonra mı oturup aldım?
3: Boplep sen mi? Bunda kirip kopar bulup pop etip oturdun. Ama karap durup duram yoldu. Kurgeli Leyla'yı bile hokuz oturttu deydi.
2: Hızır domle, hızır. Min var hızır. Bunda ben uçup gittim.
3: Oy, oy, oy. Okey.

0: Ustaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Fakat manamaz. Köpçülük erkeğiyle koşu kaytar eken. Köçede siriyoruz ne yürü oradı ya. Uyge kıyanda. Ha şöyle kaytar eken köpçülük erkeğiyle. Bu koştum ayıttı. Hatını geçirle. Koştum hatını geçirle ayıttı.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ay.
4: Kim o? Ozoda sen misin?
2: Ben. Benden başka kimem kilerdi bu uyge.
4: Ha, yaş geldiğim ha.
2: Rahmet. Tövbe şu doktorları hem hayran ben.
4: Ha, ne mi buldu?
2: Mange eriz katta işliydiler deyip soradı.
4: Yok ey, ben bilen kızık kaptılar mı? Tövbe
2: ya. Nimaga qiziqadi Vostaka? Qatta ishlashlarni etsiz, o'shanga qarab dori yozib beraman deydi.
4: Xo'p.
2: Nima xo'p durasiz? Mani kasalimga erimi nima daxli bor desam, dorilaringizni eringiz olib beradilar-ku desa bo'ladimi?
4: Ha, to'g'ri. Aytmadingmi? Erim hamma narsani olib beradi. Faqat siz pulini to'lab tursangiz bo'ldi, demadingmi?
2: Voy.

0: Podcast Radyosu'da Fıldırgıç
1: Kurtu, adam boru. Her gün uğraşır hele. Disketikiye borma, pivnoy berge borma, keçesi koçeyi çıkma, kızlaya gap otma, pivi içme, her gün uğraşır hele.
2: Hoş, sen mi akıldın keçkurun disketikiye bordin, ha? Pivnoy berge çıktın, kızlaya gap otdin, keçkurun koçeyi çıktın mı, ha?
1: Ha, attan bildim, bordun.
2: Hoş, ote, kimi gördün?
1: Adam mı?
2: Ne mi?
1: Ha.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: podcast radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Voy ozosh, o'zi hamchi Adela bilan karta o'ynab maza qildim.
1: Hmm, shunaqasizdi, to'g'ba qildim. O'yinga berilib ketganingizda men tarafga bir marta ham qaramadingiz, zerikib o'ldim. Aksiga olib, oyim ham dugonasiniki ketgan ekanlar.
3: Nima zerikasan? Adem bor, men bor, nima g'am bor? Zerikmasang bo'ladi-yu.
1: Voy, sizlar bo'lganinglar bilan men tarafga bir marta qaramadinglar-yu. Shuncha kutib o'tirdim, bir marta qarayirmikin sizni. Faqat bunda burilib ham qo'ymadingiz-a, bostaka.
3: Ozo, jeyiz o'rasan-da, o'zi Adelaniki nima kelganimiz esingda yo'q-a sani?
1: Nimaga esimda bo'lmasa ekan? Bor. Baribir men tarafga bir marta qarab qo'yishingiz kerak edi.
3: Ozo, san tarafga bir marta agar men qarab qo'yganimda, taksiga bulaqa tonardi.
1: Nima?

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ay ya. Vastaki.
4: Ha? Ne güzel mi? Gapper, ne mi yüklüyorsa? Cinli okuyayım mı? Ana cinli okuyansın.
1: Vastaki, işler sen kurmuyapsız mı?
4: Yok, kurutken mi yok?
1: Ben gel yakışlayıp karayım, uzgarmam mı?
4: Yok, az o da. Benimki az yine uzgansın.
1: Yok, yakışlayıp karayım.
4: Aa, toptum. Tişin günü bakıldı. Güdeyem, tişlerin çoğalı bu gittim ha?
1: Vastaki, bu malı tişinmez. Bu biraz mı oyumda miras koyan?
4: Haa, olmadığım bu arayken, sanki razmir toşunu çüktü.

berar ekan go'yoki kun. Foniy narsa yo'qolib topilar mazmun. Bu uzundan uzun tundan o'zim bilan o'zim yolg'iz bugun. Asl ma'no

Sen git bulgandan köre. Bir itin dost bulsun ey cora. Satıp gitse seni dostların.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Vostaki. Keçi koçada ket varsa, iki de böyle arkamdan gelip boğursa adım maskaraksa buladı mı?
6: Parkez bilan ovqatlanış götüke. Toydan alın parkez kılan mıydı? Ha, etken de azadı. Nemeye kızlı tomuşki çıkartken de ak kim ki işedi?
5: Vay, şunu yan bilmiyiz mi? Akhara ak renk, pakizalik, masrurlik, beğubarlik timsoli ku.
6: Demi, endi bildim azadı ki öyle nemeye kar renk ki işini.
5: Xudoyim, sizga bitta savol bersam, savolimga savol bilan javob berasiz, a? Tovba. Uylangandan keyin o'zi erkaklar aqlli bo'lib qoladi deyishardi.
6: Shunaqa-ku, ozosh. Lekin buni ozgina vaqt o'tgandan keyin bilib qolishadi-de.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: 5 yaşar oğulcam var. Kesikisi bayram kılık koşumcudan kampet kurtarıp çıktı. Mengen dergin sen vermedi. Kuzuydu.
4: Ya verdi.
3: Ağazını verdi. Ağaz olsun gibi karasan çivali şehir bitir ya. Kim dostken egen bu şehirde hayran buluttursan sakideki. İmzasını koşum küşüp kaldı. Uzunuzu koştunuz. Normal can eken. Ha acayip koştum var eken bilmeyken eken mi? Dara koştum tabrikledim. Koştum canım tabrikleyin. Acayip şeyler yazar eken siz. Hey okucu da kursan bulduk. Şimdi sonra eken ay biyoşu yazgan şehirkizge kanka olgen siz sen. Hıh sondum kaldım. Hey. Sergey ya, o zaman ki tergeli kurgan bu sesleri. Sey yok, işten kaçsam gelmeyiz, aş pişer etkine gelirler. Hadi gel, aş pişer olmadı, hadi gel de pişer olmadı. Oturup zirkenimden tırlatı yozlaşalım dediler.
5: Hani zirkenlerden tırlatı yozlaşattılar.
3: Kursan bu gelerdi mi bunlardı? Destan bunlar eken. Hoş, şimdi kelin ayımız bana hoştan bir ayda neştesini pişerdiler, 30 desiniz. 30'ı marhamat kırıklara kopaytır kuruyorlar, kança ölet, kança ölet. Barakarlı 1200. O zaman ayıtma, eksikini oğlu kuzu var, zırmatar oğulları katta hanım ikin. Sizlerge nakhi yap, eşçimge karagende, ayrım havas var, şahiller bir katarge bir yarım cüm alarmışlar. Bana mesela, aptal çıktı alemge, yürü vardım alemge. Sum. Bitti, halasınki barışır sum bile. Ha, halasınki nekin, tağasınki varsak. Alsın, tağasınki nekin, halasınki nekin, Başınki ya, unnaki poçasınki, unnaki ammasınki, unnaki boşasınki. Ama yana aynen çıkınca buraya gelin öyle miyim? Yakında din yerliğe bir jurnalda şiir okuldum. Bir kuşu şu an şiir yazdığında tergi mayda harfler bile ile vakti koydu. İlacı bulsa nakavrat ile hikmette kaytarılsın. Yakalayın, nakavrat ilemiş. Yine hikmetemiş. Ha altıma tane hala mı ismek edeceğim? Bana mesela, ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Cip cücelerim, cip. 12 son. Bir de cücelerim çakırış 12 son böyle. Ha cücelerim çakırken de ki tavuğlarım çakırış gerek. 24 son. Ha tavuğlarım çakırken de bir oda horozda karaptır ama. Çakırsa mesela çakırsa kere uğradın nakalla.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Hoca matemat.
1: Tazimlar.
0: Dostlarımız namıdan mehribon ajoyib.
1: Qulluqlar qil ona joningga.